0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudiwart.
3: Video camera bi gadamozmet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkherit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
8: Magistri, nomer pirveli Okros brandis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599-11-20-20.
12: Rodesats biznesi, mzada ganvit. Tarebistvis radio dardimandis sareklamo samsakhuri 2-19-20-10
13: saatis dardim
14: rubrikis sponsoria restorani dolabau ekhburtis ganqoba da kartulis tumarmaspinzloba telefoni 574 477 477